0: Olmadı. Olmadı.
1: You can RTF. Can you have a number for 59 East River Boulevard? Thank you very much.